si m'da di yo, Jean Jésus krasé kop lò pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pasi adò, si m'da di, Jean Jésus krasé sekèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen. Wow. Si m'da di ou, Jean Jésus levé bandi de. Yo, pa m kompran mwen. Why? Si m'da di ou, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m kompran mwen. Anvi, alléluia.